0: MIP türkümü, MIP ismi sana seyir bulup duyulmadı mı? Nesi iken oldu diye uylamadın mı?
1: Yok, uylamadım.
0: Nindi abbreviatura iken bu diye uylamadım. İnterli yarı internet var. Şundan da bu isimlerden turgan abbreviatura iken Marat, автор Марат Халяпов, İlnur Rahmatullin hem Bulat. Ne şöyle MIP türkümü kilip çıkan iken.
1: Matur bit. İste kalırlık bit.
0: Matur mu?
1: Özünçelikli bit.
0: Yazıqız aile fikirgizini şarına tınlağansızdır. Yon ajar 8-9-17-85-55-91-5.
1: Hemen 1903 yılda tramvayda barğanda Мэри Андерсон nerse uylap topkan. Bu jaylanma yırtuşilerinin ihtibarın üzüne jeli biteşek digen ul. Hem boştağını kireksiz deyip uylağanlar. Ondan sonra indi şundan da bu bir kirek bit deyip cevap paytarğanlar.

0: Bunda onu da koşak da jenkine çakıram indi. Kış boyu yok bitti ulan sana değil. Şunu işte alar da bana dolayıgan vakitte bana yerdem şedeyi, senin yanında yer şedeyi. Hatta ki onun yerdem iti öde elden yıkırık mıydı? Bana yerip yürü ödü. Ne diye rahat bit oldu. Şunu işte muhterem cemaat elbette bana alar, nın bağlıları şuna hali kub bulan. Alarga kub mu dua kılganlar? Alar ne kub mu? Alar nın nesilin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste nerse de Kıyamet gününde de, min de, ümmetimden küplüge bilen de, gururlanam de, bütün milletler, bütün peygamberler karşımda de, bütün kavimler karşımda de. Yani biz onu kuz allasak, bana aşılay hazır, zor gına sahne deyip kuz aldık. Zor gına, andı sahne bir koyşanda, bir koyada yok, bütün stanyonlar cistağında andı sahne yok öyle. Kilometrli sahne. Onda karşımda oturalar en birinci rette indi peygamberler, Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim, Musa, İsa, hem başka, Zekeriyeler, Süleymanlar oturalar. İkinci rette indi Abu Bakırlar, Gümerler bütün. Üçüncü rette bizden galimlerimiz, Abu Hanifeler, Şefiğiler, mesela başkalar oturalar. Anlarsın bizden ata babalarımız, bizge hatlı bulganlar. Bütün isimler zor tamaşa indi. Milyarlagan kişiler. Hem şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tigi sahnede bizden şeytin mikrofonunu tutkanda çakıra. Falan kişi minim başımını güderdin. Min senin bilen gururlanam. Senin 10 balan var. Bizden ebilerimiz neşe bala tapkanlar. 10 şehir, 12 şehir, 11 şehir olgan şalay bitindi. Bitindi seninki. Eli ol açlık zamanında, eli ol ağırlık zamanında. Bizim şekilde alarda komfort. Bütün cağlamalar bulmağan.
1: Gazlarda bulmağan, asfaltlarda, sularda kırmağan.
0: Küvente bilen su taşıganlar, utun bilen o nesel yokkanlar, yine çılıkkanlar. Eli utun bulsa iyi. Berengi kabağın, yeki içergen berengi aşağanlar. Şalay mı? Şunlarla koramazdan nişe bala üstürgenler. Hazır vakitte bizim bütün cemallar komfort, rahat, bütün izcilli, cilli su kerek mi, salgın su kerek mi, hadinlikte bütün nerse bar, barasın iken aşarga içirge, pazarda getirip bireler, pazarda bütün nerse bar, bir bala, iki bala, onun Allah dere soklasın balalarımızın, öyle onların da bir sene arkaman dolup çıkayı ikinci sene
1: dedi.
0: Allah dere soklasın. Mene bu nerse, kub galimler de iteler nerse deyip, bir gine bala üse iken, uzuşu yok iken idi, ol kişili bala bulup üsmey.
1: Konkurensiyi degen eybe gerek.
0: Konkurensiyi degen eybe
1: gerek.
0: Sina duğa kılıçılar da gerek. Familiyenini yırtasın mı? O senin baban kışla bitindi. Nişe tapkır sinanlarga duğa kılganın bar, onun isimin atap. Ol isimle, sina hali eyttiler onu. Balalar bakışasından başlap, mektepte, üniversitede senin isimini eytmediler. Ol baban bilen sina indişler, kıymadı, kıymadı, kıymadı, kıymadı, kıymadı, Senin isimini hatta ki yazganda da nerse deyip yazdılar R.
1: İnitsiyalına koyalar.
0: Eyye. R F küp koyalar. Lekin bütün siz şu baban bilen. Lekin o babana küp mü duğa vardı. Şu kübirek bulgan sayın. Mene bu duğalar kübirek bulacak. Şunun için de indi mene bu bizden sahabalarımız anladılar. Kübirek peygamberimizden gururlandırarak gerek dediler bizge. Kıyamet gününde peygamberimizden bilen gururlansın. İndi o gururlanı. Senin bunda reis ya ki avul başlığı ya ki anda şehrinin mırı çakırıp sahneye çıkarına tügel. Peygamberimiz karşında bana güz Allah bana. Senin peygamberimiz çakırdı da hazır mikrofondan. Senin minlegen, milyonlagan, milyardlagan kişi arasından özünün hatun balalarını bile çıkarsın. Bütün kişi senin koraptıra kim iken bu deyip. Nindi ılı kişi, nindi bana bu derecege layıklı kişi miken deyip çıkıp bara. Bütün kişi kvarı senin bunda peygamberler, sahabalar, bütün galimler, bütün bulgan kişiler kvarılar. Hem çıkıp sahneye basasın da peygamberimiz sana uz kulu bilen şerif kulları bilen tapşırar gramatını. Eferin. Buldurdun. Mine gururlandırdın. Onda bir gün güne bit 50 min yıl. 50 min yıl. Onda senin bütün tünler boyuna yıklamağının, bütün kaygıların, bütün avruların, bütün derselerin unutulacağın. Bir balamı, 10 balamı, 15 balamı bütün sen unutulacağın. Şunun için bu meselede elbette bizim için muhim alar. Mine bu 10 sahaba için mine bu mesele nık muhim meselelerden değil. Bir bala bilengine, yeki 5 bala bilengine şiplenmediler bu sene. Ümmetini kütürdüler. Mine bu 3 sıfat bulayken kişi de o layıklı bula mene bu isimlik kekirge. Hem cennet bilen şatlandıruğa layıklı bula. Rabbim Allah subhanahu ve teala parçamızda da o isimlik kekirip layık bularga nasip ve yeser eylesin. Onun için elbette tırışlık gerek ol cengilgin enerse tügel. Digi dünyada cennetke spravka alu elbette indi cengillerse tügel. Tırışlığa gerek tırışmışağına bunu bitin. Şalay bit.
1: Şalay. Hem Allah tağılı etken cengilgin e cennetli bularga tilisiz mellə degen. Şalay cengilgin e demek indi gamel kılmayığına erişip bulmayın. Yafırak da Allah tağılı arıksatı bilen silkene şalay bit.
0: Şalay.
1: Hem bütün evirde kişinin gameli niyeti bilen beyelenir. Lekin koybir kişilerin biteli muha halinden de kilmeskenim ki. Selametligi dibeteler eme. İqtisadi yaktan başkası. Yine bu şirakta nerse işlevi hazır et.
0: Bunda indi elbette bizden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etmişe kaldırmağın. Bizden indi galimler ve silemişe үткәрмәгәннәр моны, үзебезнең тәҗрибәдә дә күрәбез инде.